Tirpebis peştayat Zizvalıca dağdaşlıydı Mingrodes nadas Gampurebes sal sevtuare Varsklavebis